yulduzlar oydin, shamol esar. Kimlar kezar soy bo'yida, soch uzun.